yıllar öncesi görmüş gibiyim. O ahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibiyim. Gözlerim bir yerden aşina size, asırlar öncesi görmüş gibiyim. O ahu gözleri rüyamda mı ne, seyredip aşkına yanmış gibiyim. Bir serin gölgede dağ pınarında,

neşen edip güldüğü zaman sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığın zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ruhum şen edip güldüğüm zaman sabahı enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ellerim elimde olduğu zaman bahar.